Sizi İvan Jambal Samage Kozay Hatin. Dersi Ahtiyade CKLB Radio Tehdeyiz Devenizu.